0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: olmakta elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Abbas bin Firnas'ı tanımaya çalışacağız. Abbas bin Firnas, insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde bulunan bir insan olmakla birlikte, dünya tarihinde de modern havacılığın öncüsü kabul edilmiştir. Firnas, 810-887 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İslam bilginidir. Endülüs'ün Randa bölgesindeki bir köyde doğmuş, Kurtuba'da büyümüş ve burada tahsil görmüştür. Berberi asıllı azledilmiş bir köle olmasına rağmen daha gençliğinde fizik, kimya, felsefe, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurmuştur. Yaptığı ilmi ve edebi çalışmalar sayesinde Kurtuba'da hükümdar 1. Hakem'in sarayına girmiş ve 2. Abdurrahman'la 1. Muhammed dönemlerinde de mevkiini korumuştur. Meraklı ve araştırmacı bir karaktere sahip olan Firnas, birçok keşfiyle ve doğu ilimlerini batıda yayma gayretleriyle çağdaşlarının dikkatini çekmiş ve devrinin hükümdarları tarafından kendisine Hakimül Endelüs ünvanı verilmiştir. Firnas, toprakta bulunan silisyumdan cam imal etmeyi ilk bulan ve de camın görüş düzeltme özelliğini ilk keşfeden kişidir. Ayrıca kuvars taşından kristal yapmayı ve kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirerek mükemmel cam imal etme usulünü keşfetmiş, böylece cam sanayinin de öncüsü olmuştur. Saat dizaynı üzerinde de çalışan Firnas, daha önce hiç benzeri görülmemiş menkane denilen bir saat yapmış ve bunu Endülüs Kralı 1. Muhammed'e hediye etmiştir. İyi bir şair olan Firnas, musikiyle de ilgilenmiş, İslam musikisinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlamıştır. Pek çok alanda çeşitli eserleri bulunmasına rağmen bazı şiirleri dışında hiçbir eseri günümüze ulaşmamıştır. Firnas, astronomi alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Uzayı temsil eden bir gök küresi kurup, güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren ilk planetaryumu yapmıştır. Yaptığı bu cihazla yıldızları, bulutu ve şimşekleri bilimsel anlamda ilk izleyen kişi de olmuştur. Sint-Hind adını verdiği astronomi tabloları Avrupa'da astronominin gelişmesinde büyük bir katkı sunmuştur. Firnas'ın en ilginç icatlarından biri de uçmasını sağlayacak kanatlar yaparak üzerine kumaş geçirmesi, kanat yerine büyük kuş kanatları takmasıdır. Yaptığı bu aletle 880 yılında Kordoba Camii'nin minaresinden aşağı uçmuştur. Havada biraz süzüldükten sonra kanatta kuyruk kısmı bulunmadığı için sert bir iniş yapmak zorunda kalmıştır. Firnas bu deneyimiyle insanın uçması konusunda ilk ilmi ve pratik teşebbüsünü yapmış, modern manadaki planörü tasarlayan, yapan ve uçan bir bilim adamı olmuştur. İcatları ve keşifleriyle gelecek kuşaklara örnek teşkil eden Firnas'ı yad etmek amacıyla Libya'da onuruna posta pulu basılmış, çeşitli Arap ülkelerinde bulunan havaalanları, hava üsleri ve eğitim merkezlerine Abbas bin Firnas ismi verilmiştir. Aynı zamanda ay üzerinde bir kraterin adı da Abbas bin Firnas krateri diye isimlendirilmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde bulunan bir insan olmakla birlikte dünya tarihinde de modern havacılığın öncüsü kabul edilen Abbas bin Firnas'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var. Anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah Eddihlevi'ye yer vereceğiz. Gulam-ı Ali diye de anılan mutasavvuf Abdullah Eddihlevi, 1743 yılında Pencap'ta doğmuştur. Dini ilimleri küçük yaşta öğrendikten sonra Delhi'ye giderek Abdülaziz Eddihlevi'den Sahih-i Buhari'yi okumuş ve tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinde kısa zamanda oldukça ileri bir seviye kazanmıştır. Abdullah Eddihlevi'nin babası onun Kadiri Şeyhi Nasiruddin'e intisap etmesini istemişse de bu istek gerçekleşmeden Şeyh Nasiruddin vefat edince onu bu konuda serbest bırakmıştır. Böylece Dihlevi, Nakşibendi Şeyhi Canı Canan Mazhar'a intisap etmiş ve 22 yıl hizmet ettikten sonra ondan irşad için mutlak icazet almıştır. Şeyhi vefat edince onun yerine geçen ve kısa zamanda büyük bir üne kavuşan Abdullah Eddihlevi, müritlerinin tasavvufi terbiyesiyle ilgilenmekle beraber günün belli saatlerinde de zaviyesinde talebelere hadis, fıkıh, tefsir ve tasavvuf dersleri okutmuştur. Zamanla kendisinden feyiz almak için Anadolu, Suriye, Irak, Hicaz, Horasan ve Maveraünnehir'den ziyaretine gelenler giderek artmaya başlamış, hatta Nakşibendiliğin Halidiye kolunun kurucusu olan Mevlana Halidi Bağdadi de Hindistan'a giderek onun müridi olmuştur. Nakşibendiliğin Müceddidiye-i Dihleviye kolunun kurucusu olarak kabul edilen Abdullah Eddihlevi, semaa önem vermemekle birlikte vecd ve şevk halleri göstermiş, bunun yanı sıra tasavvuf hakkında çeşitli risaleler kaleme almış ve 1827 yılında Delhi'deki zaviyesinde vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Abdullah Eddihlevi'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.
5: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Değerli dostlar, insanı insan yapan en önemli özellik düşünebilmesidir. İnsan düşünen, akleden, fikreden, muhakeme eden bir canlıdır. Bu yetenek başka hiçbir canlıda bulunmaz ve insanı diğer canlılardan ayırır. İnsan düşünür. Böylece tasarlar, planlar, projelendirir ve daha sonra bütün bunları pratize eder. Yani insan aynı zamanda bir teorisyendir. Ürettiği teoriler hayata akseder. Bir diğer tabirle fikirler icra edilir ve kuvveden fiile geçilir. Çevremize şöyle bir göz gezdirdiğimizde gözümüze çarpan birçok şeyin bir düşünce arka planı olduğunu görürüz. Mesela şu an benim önümde çay dolu bir bardak var. Bardağın altında da bir çay tabağı. Önümde bir bilgisayar, bilgisayarın önünde bir klavye. Bunların altında bir masa, masanın üzerinde bir mikrofon, daha arkada bir ses cihazı, hoparlörler, kablolar ve bütün bunları çevreleyen bir oda. Efendim, bunların hiçbiri kendi kendilerine bu hale gelmemiştir. Hepsi de bir insan ya da insanlar tarafından düşünüldü, tasarlandı, yani hayal edildi, birer taslakları çıkarıldı ve sonra gerekli materyaller temin edilerek imal edildi. Yani bütün bunların hepsinin arkasında bir düşünce, bir fikir, bir teori, bir hayal, tasarı, yani bir idea söz konusu oldu. Değerli dostlar, düşünmek insana has bir özellik dedik. Zira diğer hiçbir canlı böylesine bir yeteneğe sahip değildir. Söz gelimi, siz hiç kulübesini tasarlayan, sonra da onu imal eden bir köpeğe rastladınız mı? Ya da akşamki yemeğini şimdiden düşünüp onun için hazırlık yapan, düşünüp bir yemek tasarlayan bir kediye denk geldiniz mi? Biraz komik gibi geliyor ama düşünmek ve düşünerek üretebilmek insandan başka hiçbir canlının yetenekleri arasında olamaz. Efendim, düşünmek güzel şey ama düşünmenin de bir yordamı var. Yani düşünmenin tutarlı olabilmesi için muhakeme belli kaidelere, kurallara bağlanmış. Biz buna mantık diyoruz. Mantık, doğru düşünme, muhakeme etme mesleğidir. Peki ama mantık kelime olarak ne demektir? Değerli dostlar, mantık Arapça bir kelimedir ve kökü nutktur. Nutuk. Hani nutuk çekmek diyoruz ya, işte oradaki nutuk. Peki nutuk ne demektir efendim? Değerli dostlar, nutuk kısaca konuşma demektir. Bir diğer anlamıyla söylev. İnsan konuşan bir varlıktır. Konuşmak, düşünebilmekle doğrudan ilgili bir yetenektir. Yani eğer düşünemeseydik aynı zamanda konuşamazdık da. O halde konuşabilmek için öncelikle düşünebilmek şart. Değerli dostlar, mantık nutuk kelimesinden türemiş. Doğru konuşmak, doğru düşünmeye bağlı. O halde mantık ilk önce doğru düşünmek demektir. Ayrıca doğru düşünmek, yani mantıklı düşünmek, doğru konuşmanın biricik şartıdır. Değerli dostlar, nutuk kelimesinden türemiş bir kelime daha var. O da natıka. Natıka, konuşan demektir. Eskiler insan için hayvanı natıka derlermiş. Yani konuşan hayvan anlamında. Bir de istintak kelimesi var, gene nutuk kelimesinden türemiş bir kelime olarak. İstintak, sorguya çekmek, konuşturmak demektir. Değerli dostlar, nutuk, mantık, natıka, istintak. Hepsi de aynı kökten gelen ve aslında düşünebilme becerisine işaret eden önemli kelimeler. Yani mantıklı olmak lazım dediğimizde, mantıksız bir şey dediğimizde, içinde mantık geçen bir ifade kullandığımızda, düşünceye, doğru düşünceye bir atıfta bulunmuş oluyoruz. Umarız mantıklı bir program olmuştur. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Erbakan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adüye FM.
3: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
4: Bekarlık sultan mı sorusu genç erkeklerin sorduğu bir şeydir. Şimdi evlilik erkeklerin özgürlüğünü gideriyor. Özelliklerini, özgürlüğünü kısıtlıyor. Yani bu böyle durumlarda yani sultanlıktan kastedilen kimseye hesap vermemedir. Kimseye karşı sorumlu hissetmemektir. Evlendikten sonra bir sorumlu olduğun artık bir kişilik değil iki kişilik düşüneceksin. Ben değil biz diyeceksin. Yani burada evlilik bilincini oluşturman gerekiyor. Hani bir söz vardır ya, başarılı bir erkeğin arkasında kadın vardır sözü. Buna feministler çok kızar bu söze. Hatta şöyle de diyor, başarılı bir kadın yoktur çünkü başarılı kadının yanının arkasında başka kadın yoktur onun için. Yani evlilikte iki tarafın birbirine bir eksiğini tamamlaması, birbirinin ihtiyacını gidermesi. Yani düşünürken bir insan iki gözle bakması var, dört gözle bakması var. İki kulaklı işitmesi var, dört kulaklı işitmesi var. Evlendiğinde kişiler artık iki gözle bakmıyor, dört gözle bakıyor gibi olması. Burada yani iki tane bir artı bir eşittir ikidir. Ama iki bir yan yana geldiği zaman 11 olur. 11 olur, 11 daha büyük bir rakamdır. Yani evlilikte de eğer kişiler iki kişilik görebilir, iki kişilik bakabilir, iki kişilik algılayabilirse o evlilik sanki iki kişinin bir aktivitesi değil, 11 kişinin bir aktivitesi gibi bir güç oluşturur ve mutluluk kaynağı oluşturur, enerji kaynağı oluşturur. Ama bu şekilde bakabilmek kolay değil tabii. Bir olay olduğu zaman, mesela diyelim karnı acıktığı zaman, ya eşimin de şu anda ihtiyacı var mı diye düşünmesi gerekiyor. Bir elbise alacağı zaman, bir çorap alacağı zaman eşini de hatırlaması gerekiyor. İşte iki tarafında bu şekilde baktığı zaman evlilikte iki kişilik, ama bunu genellikle kadınlar yapıyor, erkekler fazla yapmıyor. Paylaşım daha yüksek. Yani evlilikte iki, yani insan kadın erkek ilişkilerinde iki ayak var. Şimdi kadın beyniyle erkek beyni farklı çalışıyor. Erkek beyni daha çok analitik çalışır. Sol beyin aktiftir. Sol beynin aktif olması demek mantıksal, matematiksel düşünme eğilimindedir. Alışverişe giderken bile erkek hep öyle ucuz olsun, kaliteli olsun önem verir. Ama kadın beyni daha farklı çalışır. Kadın beyni biraz daha duygusal çalışır. Emosyonel beyinle çalışır. Böyle duygusal öncelikleri ön plandadır. Bir evlilikte bilgi aktarımı, yani iki türlü aktarım vardır evlilikte. Biri bilgi aktarımı, diğeri duygu aktarımıdır. Genelde iletişimin iki ayağıdır bu. Bilgi aktarımında şöyledir. Bilgi aktarımında yani herhangi bir problem olduğu zaman, bir sorun olduğu zaman ne olur? Yani erkek ne yapar? O problemi çözer. Kar zarar analizini yapar, çözer, bir kafasına bir şey oturtur, noktalar bitirir. Ama kadın için bu bitmez. Kadının o sorunun duygusal yönü daha ön plandadır. O sorunla ilgili duygusal paylaşım ön plandadır. Yani kadın bir problem konuşurken çözümden çok süreçle ilgilenir, sonuçtan çok süreçle ilgilenir. Yani orada daha çok konuşma ihtiyacını daha çok ister. Yalnızlığı gidermek kadın için daha önemlidir. Yani o sorunun çözülmesinden nedeniyle. Onun için kadınlar farkında olmadan çok konuşmak ihtiyacını ister. Bir problem olduğu zaman erkek beyni şöyledir. Hemen zihinsel sığınağı vardır. Oraya sığınır, düşünür, bir çözüm üretir, çözer, ondan sonra sığınağından çıkar. Yani erkek beyni böyle çalışır. Kadın beyni de bir problem olduğu zaman şöyle çalışır. Hemen birisiyle konuşup paylaşarak duygusal yalnızlığı gidererek çözmeye çalışır. Yani kadın beyni böyledir. Şimdi problem olduğu zaman erkek susar, çekinir. Kadın konuşmak ister. İki tarafta da problem varsa bu sefer çatışma başlar. Yani böyle durumlarda ya dırdır edip duruyorsun der erkek. Halbuki orada ben kadının konuşmak istemesi problem çözme ihtiyacıyla ilgili. Yalnızlığı giderme ihtiyacıyla ilgili. Erkek o anda eşinin o kaygılı halinden onu anlayıp sonucu bulması gerekmez, çözüm bulması gerekmez. Dinlemiş olması bile eşinin psikolojik ihtiyacını karşılamış olur. Ve bunu yapabilirse bir müddet sonra konuşma ihtiyacı azalır. İşte sorumluluk daha az oluyor bekarlıkta. Daha özgür, daha bağımsız hareketler oluyor. Evlendikten sonra bunlar değişiyor. Kısıtlanıyor. Daha sorumlulukları artıyor. Yani üzerindeki yükler artıyor. Bu yükler onun o kişi eğer bunu hazırsa onu da olgunlaştırıyor böyle durumlarda. Yani o uçarılık azalıyor. Başına buyruk yaşama azalıyor. Bu eğer bu algılama evlilikle ilgili bu sorumluluk duygusu varsa o evlilikte ve iki kişinin beraber olduğu, zaman zaman çatışsa da fırtınalar yaşansa da iki kişinin beraber olduğu ve mutluluk ürettiği bir kaynak haline geliyor. Bu da evliliğin amacına uygun. Bekarlık sultanlık gibi düşünen bir kimse tabii işin mizahi yönünün ötesinde. Yani ben hem evleneceğim hem kafama göre yaşayacağım diye düşünüyorsa bu evlenmemesi daha doğru. Çünkü böyle durumlarda o da mutlu olamaz, karşı taraf da mutlu edemez. Şimdi bazı insanlar böyle ne istediğini tam bilmiyorlar. Yani karşı tarafta evlenecek kişide özellikler neler olsun, benim için ne önemlidir, ben ne istiyorum. Ne istediğini biliyorsa bunu madde madde yazsın. Mesela otur böyle bir durumda bize böyle danışman aile terapisti için yahut da evlilik danışmanlığı tarzında geldiklerinde biz ne istediğini soruyoruz. Sen evlilikten ne anlıyorsun ve evlilikten ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Mesela evlilikte eğer ay gibi bir dünya güzeli birisi olsun istiyorsun. Evlilikte yani ev çalışan bir kadın mı olsun istiyorsun? Yani evlilikte babası zengin birisi olsun mu istiyorsun? Yani evlilikte sadece sadık olsun, bana hizmet etsin mi istiyorsun? Bunu ne istediğinizi tam bileceksiniz. Bu istekle diyelim 20 maddeye topladınız bu istekleri. Bu 20 maddenin içerisinde önem ve önceliklerini belirleyeceksiniz. En önemli konu nelerdir? Mesela nasıl birisini istiyorsunuz? Mesela farklı kültürden olmasında olursa buna karşı kendimi değiştirebilir miyim? Yani onun yemek zevkiyle senin yemek zevkin bir olmaz. Kimisi balık sever, kimisi kuru fasulyeyi sever. Yani bu farklılıklara esnek olmaya hazır mıyım? Ne istiyorum? Ama ben yani hayatta diyelim Karadeniz yemeği yemem diye düşünen birisi varsa, böyle bir kimse evlilikten önce bu da önemlidir onun. Hayatta mesela ağız kokusu benim için çok önemlidir. Böyle birisi olursa ben hayatta yapamam diye biliyorsa bir insan evlilikte buna dikkat et. İlk başta bunları araştıracak. Ama sürpriz çıkarsa esnek olmaya da hazır olacak. Ne istediğini bilecek. 20 maddeden diyelim 15 maddesi tutuyorsa diğer 5 tanesinde de esnek olmak gibi bir düşünce, kendini değiştirmek gibi bir düşünce varsa o öyle durup da bismillah deyip girecek. Öbür türlü %100'ü bulmayı araştırırsa yani kimse kusursuz olmadığı için kusursuz bir evlilik beklememek hiç evlenmemek demektir. Yani bu sefer hiçbir şey yapmama hatası yaparsınız. Hiç evlenmeme gibi bir tercihte bulunmuş oluyorsunuz demektir. Yani bir şeyi %100 %100'cü olursanız yani hiçbir şey yapmama hatası. Bir şey tamamen elde edilmezse tamamen de terk edilmez. Yani tamamen terk etme hatasını yapmış olunur. Yani sırf birçok evlenmeyen 40 yaşına 30 yaşındaydı beyefendi herhalde. Yani 40 yaşına gelip de treni kaçırdı hisseden birçok kimse de evlenmemenin sebebi bakıyorsun mükemmeliyetçilik vardır. Sıfır hata istemek vardır. Yani biz mükemmel miyiz ki karşı tarafı mükemmel isteyeceğiz? Yani ama sorun şeylerimiz olabilir. Yani burada evlilikle ilgili ne istediğimizi doğru şekilde bilip madde madde sıralayıp karşı tarafın da bu özelliklerin hangisi var hangisi yok tek tek sorgulayıp ona göre %70-80 eğer kanaat getirdiyse o evliliğe ilgili el sıkışma yapılabilir.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk'le lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yetergey ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Yüce Rabbimiz ağaca, taşa, toprağa, kısacası her şeye bir şekil ve görev vermiştir. Hepsinin bir yaratılış amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda hayatlarına devam ettirirler. Böbrek üstü bezleri de bunlardan biridir. Yaşamımızı kolaylaştıran, hayatımızın idamesini sağlayan fakat akıl ve bilgiden yoksun olan bu yapı Rabbimizin ol emriyle sorgulayıp itiraz etmeden kusursuz bir şekilde çalışır. Farkında mıyız? Böbrek üstü bezleri üçgen biçimini andıran iç salgı bezleridir. Anatomik olarak böbreklerin hemen üstlerinde bulunduklarından bu adı almışlardır. Kabuk ve öz olarak anılan iki ayrı katmandan oluşan bezlerin temel işlevi fizyolojik gerilim karşısında kabuk katmanı ve öz katmanı bir araya getirip kana salgı yapmaktır. Böbrek üstü bezleri gram başına en çok kan alan bölgelerdir. Bu tür organlar bir canlının fizyolojik gerilim karşısında vücut dengesinin bozulmadan işlevini sürdürebilmesi için çok önemlidir. Hassas bir dengeyle yaratılmış olan vücudumuzun haberimiz olmadan her türlü fizyolojik gerilime karşı dengesini sağlayacak donanımla yaratıldığının farkında mıyız? Kabuk bölgesi, böbrek üstü bezlerinin hayati önem taşıyan katmanıdır. Buradan, başta kortizol olmak üzere çok sayıda hormon salgılanır. Kortizol, sağlığımız için hayati önem taşır. Şeker üretimi, merkezi sinir sisteminin düzenlenmesi gibi fonksiyonları vardır. Kortizolun olağan düzeyinden düşük olduğu durumlarda kan şekerimiz düşer, yüksek olduğu durumlarda da kan şekeri artar. Kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda Cushing sendromu denilen hastalık olur. Bu hastalık kilo artması, obezite, kan basıncının artması ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgiler şeklinde kendini gösterir. Böbrek üstü bezlerimizin çalışmasında sorun çıktığında böbrek üstü bezlerinin kabuk bölümünün bağışıklık sisteminin vücuttaki dokulara saldırması, verem ya da mantar bulaşımı nedeniyle zarar görmesine bağlı olarak Addison hastalığı ortaya çıkar. Güçsüzlük, kansızlık, kilo yitimi, mide bağırsak rahatsızlıkları, kan basıncı düşüklüğü, deride kararma, Bazı hastalarda da aşırı sinirlilik ve aşırı duyarlılıkla gelişir. Rabbimizin her hayrına muhtaç olan biz kulların bu nimetler ve kusursuz yaratılışımız karşısında son nefesimize kadar şükür içinde yaşamamız gerektiğinin farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Radyo Hastanesi programında sizlerle yine birlikteyiz. Programımızda hastalıkları tanımaya çalışacağız. Semptomlarını ve belirtilerini ve tedavi yollarını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere sunmaya çalışacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Kemal Uz. Sevgili Ali Kemal Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Hocam, çok güncel konularımız var bugün. Önemli konular. Bu özellikle ülkemizde çok fazla trafik kazası oluyor. Artı tabii iş kazaları da çok fazla. Vertebra kırıkları çok fazla olmakta ve karşımıza gelmekte. Bize bilgi verir misiniz? Nedir vertebra kırığı? Neler yapılır? Ne yapılması lazım? Acil yardımda neler yapmamız lazım? Buyurun hocam.
3: Omurga tabii ki insan vücudunun en önemli kısmıdır. Biz tıpta omurgaya genellikle vertebra ismi veriyoruz. O yüzden vertebra kırıkları benim için daha alıştığım bir terminoloji.
2: Bel kemiği yani, değil mi hocam?
3: Evet,
2: bel
3: kemiği. Yani kemik olan kısmı vertebra, evet, olduğu için vertebra kırıkları demek daha mümkün. Omurga deyince, çünkü omurgayı sadece kemiksel bir yapı olarak değil, kemikler, aradaki diskler, ligament dediğimiz bağlar, kaslar, bir bütün halinde kastediyoruz omurgayı. O yüzden burada omurga kırığı demek çok sağlıklı olmuyor. Onun için izniniz olursa şey diyeceğim, vertebra kırıkları diyeceğim.
2: Tabii hocam, nasıl uygun görürseniz.
3: Şimdi vertebra kırıkları insanların hareketlenmesiyle birlikte, yani yollara çıkıp arabaya binmesiyle, işte ağaçlara çıkıp meyve toplamasıyla ya da dal budamasıyla belli bir sezonda daha fazla yükselişe geçen bir kırıktır. Ve burada en önemli korku tabii içerisinde omuriliği barındırdığı için omurga. O yüzden kırık olduğu zaman herhangi bir sinir hasarına, geçici veya kalıcı, ki kalıcı olan sinir hasarları daha da tabii ki korkutucu.
2: Kalıcı felçler oluyor değil mi?
3: Kalıcı felçler oluyor.
2: Evet.
3: Buna yol açabileceğinden hani korkulu rüya. Yani hem hasta için hem yakınları için, hatta doktorlar için de. Yani felçli bir hasta vertebra kırığı nedeniyle gelmişse, bunun ameliyat sonrasında tamamen düzeleceğinden emin olamayız. Yani hiç kimse emin olamaz ama evet, tabii ki gerekinin uygun bir şekilde yapılıp o sinir dokusuna, omuriliğe o iyileşme şansını mutlaka tanımak lazım.
2: Evet.
3: Bunun dışında vertebra kırıklarına yol açan en önemli iki neden, bir tanesi trafik kazası, ki bu genellikle araç içi trafik kazaları şeklinde olur. Diğeri de yüksekten düşmedir.
2: Evet.
3: Yüksekten düşme, tabii normalde bir insanın atlayabileceği yükseklik neyse, örneğin hani ben 1 metre yükseklikten atlarım diyorsanız, o 1 metrenin daha üzerindeki yükseklik sizin için yüksekten düşme tanımına girer. Ama bir insan mesela altındaki koltuk kaysa, yere oturarak düşse, normalde omurgasının kırılmaması gerekir. Yani herhangi bir vertebra kırığı olmaması gerekir. İşte oluyorsa o durumda, o zaman da biz bunlara patolojik kırık diyoruz.
2: Evet.
3: Yani dolayısıyla patolojik kırıklardan da yeri geldiğinde biraz bahsederiz. Şimdi travma sonucu olan travmatik vertebra kırıklarına geri dönecek olursak, yüksekten düşme ve araç içi trafik kazaları dışında, ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için depremler sonucunda da, yani omurganın insan vücudunun üzerine bir ağırlık binmesi sonucunda da vertebra kırıkları olabilmektedir. Aynı şekilde maden kazalarında yine üzerine ağırlık düşme sonucunda, enkaz altında kalma sonucunda vertebra kırıkları olabilmektedir.
2: Evet.
3: Ayrıca bazı spor yaralanmaları da vertebra kırıkları yapar. Ateşli silah yaralanması sonucunda da vertebra kırıkları olabilir. Evet. Özellikle ateş silah yaralanmasında vertebra kırığı olduğu takdirde, eğer nörolojik dediğimiz sinirde bir hasar varsa, bunun iyileşme şansı oldukça güçtür. Çünkü mermi aynı zamanda yüksek ısı etkisiyle sinir dokularını tahribata yol açacağı için geri dönülmez bir noktaya getirmiş olabilir.
2: Evet. Hocam, bu vertebra yaralanmaları özellikle hangi bölgelerde oluyor? Şimdi hani bir boyun kırıkları var, bir bel kırıkları var. Yani halk arasında işte beli kırılmış, boynu kırılmış vesaire gibi, hangi bölgelerde daha fazla oluyor? Bir de semptomları neler, belirtileri neler? Yani ne şekilde hasta geliyor bize?
3: Yani sırt ve bel bölümünü düşünecek olursak, sırtla belin tam birleşme yeri. Biz oraya torakolomber bölge diyoruz ama yani bu terminolojik ifade yabancı gelebilir.
2: Evet.
3: Ya yani kaburgaların bittiği yer diye kastedelim. 12. kaburga en altta. O 12. sırt kemiği ile bağlanır. Onun altında da 1. bel kemiği başlar. Ona da L1 diyoruz. Bu iki kemik en çok kırılan kemiklerdir omurga içerisinde vertebra kırığı olarak. Bunun hemen üstünde 11. ve hemen altında 2. bel kemiği, 11. sırt kemiği ile birlikte. Bu dördü bir geçiş noktasıdır sırttan bele doğru. Ve en çok yaklaşık %50'sinden fazlası vertebra kırıklarının bu bölgededir.
2: Evet.
3: Dolayısıyla diğer kısımlar eşit yoğunlukta yayılır. Çünkü orada bir farklılık yoktur. Yani sırtın 1. kemiğinden itibaren 11. kemiğine kadar o 10 kemik. Altta da 2. bel kemiğinden aşağıya doğru inecek olursak 3 tane daha bel kemiği vardır. Onlar da eşit sıklıkta görülür. Boyun kırıkları ayrı bir konu. Yani orada çünkü 7 tane omur kemiği var boyun bölgesinde. Bunların her birisi de kırıldığı takdirde tabii çok ciddi problemler yol açar.
2: Daha kötü değil mi? Yani daha boyun kötü. Kırığı bel kırığına göre daha
3: boyun
2: mı tehlikeli?
3: Boyun kırıkları çok daha tehlikeli. Özellikle
2: neden?
3: Kafa kaidesine yapışan, kafa kaidesiyle eklem yapan 1. kemik. Biz ona atlas kemiği ismini veriyoruz ama o diğer omur kemiklerinden farklı bir yapıdadır. Eşkenar dörtgen biçimindedir aşağı yukarı. Bu ve bunun hemen altındaki 2. boyun kemiği, bu da yine özel bir yapıdadır. Aksis ismini verdiğimiz. Bu 1. ve 2. boyun kemiklerinin kırıkları çoğunlukla ölüme sebebiyet verebilir. Yani o derece çok tehlikeli kırıklar ve yaralanmalardır. Zira solunumu sağlayan sinirler etkilenmiş olur ve hasta solunum yapamayacağı için de o şekilde kaybedilebilir.
2: Hastaneye bile yetişmeden tabii. Olay mahallinde
3: bu bölgede çünkü
2: kaybedilebilir. Yani
3: çok ciddi kırıklar, kırıklı çıkıklar olabilir 1. ve 2. boyun bölgesinde. Ama 3, 4, 5, 6, 7 boyun kemikleri, bunlar bildiğimiz omur kemikleri şeklinde, şemalinde olduğu için bunların kırıklarında hasta Hayatta kalır tabii ki ve ilk yardım çok önemlidir. Ondan sonra yani birinci, ikincide de hasta hayatta kalabilir. Ama mesela intihar girişimi olsun, kendini asan bir insanda ikinci kemik kırılır ve derhal ölüme sebebiyet vermesi, kemiğin kırılıp omuriliğin bu noktada kesilmesinden ve ağır hasar görmesinden kaynaklanır.
2: Omurilik kesine bağlı olarak tabii solunum duruyor.
3: Anında duruyor ve o şekilde insan ölebilir.
2: Evet, evet. Hocam başka belirti nedir bu kırıklarda? Yani birincisi tabii en önemlisi felç. Bazen ama tabii şu oluyor, hani kısmi kırık olabiliyor. Hasta kısmi felç geçirebiliyor veya daha hafif mi oluyor belirtileri?
3: Ya öncelikle ağrı en önemli belirti.
2: Evet.
3: Yani omurgada herhangi bir bölgede kırık olduğu takdirde o bölgeye uyan lokalizasyonda bir ağrı, hareket kısıtlılığı, kaslarda sertleşme, bu koruma amacıyla spazma girmesinden kaynaklanır. Onun dışında kola, bacaklara yayılan uyuşmalar, yayılan ağrılar veyahut da işte hareket güçsüzlükleri baş gösterebilir. Yani en önemli vertebra kırıklarının belirtileri bunlardır.
2: Evet. Tabii hasta total veya komplet felçle de gelebilir değil mi? Yani ayaklarını oynatamayabilir, ellerini hareket etmeyebilir.
3: Bütün vertebra kırıklarını düşünürsek aslında yani %100'ünde nörolojik sinir hasarı meydana gelmiyor Allah'tan. Bu oran %10 ile 38 arasında değişiyor. Yani evet. Sırt ve beldeki kırıklar için.
2: Evet.
3: Boyun kırıklarında %40'ın daha üzerinde olabiliyor.
2: Biraz sınır, daha yüksek.
3: Yani daha yüksek tabii ki sinirlerin etkilenme olasılığı, omuriliğin etkilenme olasılığı. Ama sırt ve bel için %10 ile 38 arasında değişen bir rakam var yayınlara göre. Tabii bu ne kadar boyun bölgesine yakınsa, yani kafa tarafına yakınsa o kadar yükselebiliyor. Veyahut da ne kadar gövdenin uç kısımlarına iniyorsa, yani kuyruk bölümüne iniyorsa o kadar azalabiliyor nörolojik hasar görülme ihtimali.
2: Evet. Hocam bir de konuşmamızın başında patolojik kırıklardan bahsettiniz. Yani kazanın, trafik veyahut da işte herhangi bir travma sonrasında olanların dışında bir de patolojik kırıklar var. Yani başka hastalıkların seyrinde olan. Onlar nedir? Kısaca bize tabii bilgi verir misiniz?
3: Yani kemiğin kendisinde bir hastalık varsa, bu tümör olabilir yahut da enfeksiyon olabilir. Ondan sonra kemik erimesi olabilir. Bu durumda o kemik kendiliğinden kırılabilir. Hatta hiç farkında olmadan çökebilir hasardan dolayı, hastalıktan dolayı. Biz yani normalde kırık oluşturmayacak bir kuvvetin sonucunda veyahut da herhangi bir ciddi kuvvet bile olmaksızın kırık meydana gelmesine patolojik kırık diyoruz.
2: Evet.
3: Örneğin bir hastam evindeki kanepeyi kaldırırken bir tarafından belinde kırık meydana gelmişti. Bu artık osteoporozun ne demek olduğunu halkımız da çok iyi biliyor. Yani kemik erimesi sonucunda işte bir kanepe kaldırmak bile 60-70 yaşında yaşlı bir bayanın ya da yaşlı demeyelim.
2: Yaşlı demeyelim. 60-70
3: yaş, yaş olgun.
2: Olgun.
3: Sayılacak bir yaş. O yaşta hani menopoz sonrasında dikkat etmeleri gereken bir şey durum böyle. Yani kanepe kaldırmak uygun bir durum değil mesela. Çünkü sırtında bir kırık meydana geldiği zaman, ki bu patolojik kırık olduğu zaman, biz bu sefer patolojik kırıklarda hem hastalığın kendisiyle mücadele etmek durumundayız, hem de onun travma sonucunda oluşan kırıklarda nasıl ki o kırığı kaynamasını, tekrardan sağlam hale gelmesini omurganın sağlamak durumundaysak onu yapmak durumundayız. Dolayısıyla hastalığın kendisiyle mücadele etmek gerekince osteoporozla mücadele etmek gerekiyor. Aslında tıpta daha güzel bir şey var ya da günlük hayatımızda. Bir şeyi olduktan sonra iyileştirmek her zaman için daha pahalıya mal olan, ondan sonra maddi manevi zararlara yol açan bir durum söz konusu iken, önlemek
2: olmadan
3: önlemek, yani koruyucu hizmetler, koruyucu tedavi hem maddi manevi açıdan çok daha uygun, hem de hiçbir masrafa yol açmadan sağlanabilecek bir hal.
2: Ne yapalım hocam mesela bunlar için? Ne öneriniz olur? Zamanımız da daralıyor.
3: Tabii.
2: Bunu önlemek için ne yapalım?
3: Ben osteoporozu önlemek için hani şunu tavsiye ederim. Özellikle menopoza yaklaşmış ya da menopoz sonrasındaki bayanlarda. Tabii sadece menopoz sonrası bayanlarda görülen bir durumda değil osteoporoz.
2: Herkeste var, erkeklerde de var.
3: Erkeklerde de görülebiliyor. Genç yaşlarda bile görülebiliyor. Veyahut evet. da daha yaşlı bayanlarda menopoz çok sonrası dönemde görülebiliyor. Ondan sonra bir kere ortopedide şöyle bir felsefe vardır. Hayat harekettir. Hareket de hayattır. Yani hareketli olmak lazım. Her evet. durumda, her zaman.
2: Aktif olacağız, spor yapacağız.
3: Sporu da yani işe yarayan aktivite şeklinde yapmak lazım. Örneğin yeri gelmişken söyleyeyim. Hani insanlar alışveriş merkezlerine gidince, marketlere gidince arabalarını mesela kapıya en yakın yere park ediyorlar. Böylece yürüme fırsatını kaçırmış oluyorlar.
2: Doğru.
3: Sonra o aynı kişiler sabah 6'da kalkıp 1 saat yürüyor. Evet. Ondan sonra dolayısıyla bu egzersiz fırsatlarını kullanmak lazım. Gün içerisinde yürüyüş yapma fırsatlarını kullanmak lazım. Yoksa sabah kalkıp ya da akşam 7'de yollara düşüp 1 saat yürümek eklemler için hani çok uygun bir şey değil.
2: Yani günlük hayatımızda da yaptığımız bir yerden bir yere giderken veya günlük yaşantımızı sürdürürken yaptığımız hareketler ve bunların da faydası var. Ona göre davranmamızda fayda var herhalde.
3: Evet. Evet. Ya mesela su içerken sadece susadığımız zaman değil de bir saatte bir, iki saatte bir, bir bardak su içmemiz lazım. Vücudumuz bunu istiyor.
2: Evet.
3: Yani şimdi bütün gün su içmeyip de kalan bir saatte 2 litre suyu içmeye kalkışırsak hani evet. günde 2 litre su içmemiz gerekiyor çünkü her zaman
2: evet.
3: Olmaz. Anladım. Bunun da mideye, bağırsak sistemine, vücuda zararlı olabilir. O yüzden hani dengeli bir şekilde yapmak lazım. Hareketi evet. de dengeli bir şekilde yapmak lazım ve en önemlisi her şeyi işe yarayan aktivite şeklinde yapmak lazım.
2: Evet.
3: Sonra güneş ışığından da faydalanması gerekir. Güneş ışığından da faydalanması gerekir. Kemik erimesiyle mücadele etmek için insanların.
2: Güneş
3: ışığı evet. çok önemli. Yani özellikle evet. kış döneminde güneşten mahrum kalıyoruz. O yüzden evet. Hepimizin D vitamini düzeyleri insanların düşüyor. Kışın bile fırsat olduğu takdirde en azından sıcak havalarda günde bir saat kadar mutlaka kollar, bacaklar güneşten faydalanmak zorunda. D vitamini ihtiyacımızı sağlayabilmek için.
2: Evet. Sevgili hocam, bugün süremiz doldu. Aslında konu çok geniş bir konu. Arzu ederseniz bu konuyu bir sonraki programda da devam edelim. Ve ne yapmamız gerekli? Tedavide ne yapılıyor? Rehabilitasyonda ne yapıyor? Bunları da bir sonraki programda sizinle tekrar ağırlayalım.
3: İsterseniz.
2: Değerli dinleyiciler, konunun çok uzun olması nedeniyle hocamızla bir sonraki programda yine vertebra kırıklarından ve bunların tedavisinden, rehabilitasyonundan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Kemal Ustu. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Saygılarımla.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
15: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
16: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
17: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
18: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
19: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlilerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
20: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
21: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
22: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu

kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle...

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı

Uluslararası Akademik İşbirliği ve Proje Kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: zihniyeti ise etkinliğe anlamlı görüntüler olarak yansıdı. Etkinlik kapsamında Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Ebru çalışmaları yoğun ilgi görürken, Müziksel Faaliyetler Topluluğu'nun müzik dinletileri etkinliğe renk kattı. Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı. Okul öğretmenleri tarafından düzenlenen eğitsel oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ise öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Etkinlik gün sonunda gerçekleştirilen ikramlar da sona erdi.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
0: Adyo FM'de canlı performans.

yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğim. Daha bir yolum var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim. Kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Özel Şenlik Programı'na katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, En Özel Şenlik Programı'na katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Özel bireylerimizin sahnelediği halk oyunları gösterileri, çevre bilincini yansıtan atık kıyafet defilesi ve birbirinden güzel etkinlikler hepimize ilham kaynağı oldu. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeğe geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelleri birlikte aşabileceğimizi, kapsayıcı ve güçlü bir toplumun ancak dayanışmayla mümkün olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani bayrağı ele geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni. Bırakmayın. Sürgüler sürün kapılarıma. Umut bırakmayın yarınlarıma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan, bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.